0: canım, moi ne bir bank of chain.
1: Cizba cizba, cizba cizba, cizba cizidi.
0: Eki tebe.
1: Şu mi bun, ne nazuş, şu seni aviş.
0: Moi ne bato ga.
1: Cizba cizba, cizba cizba, cizba cizidi.
0: Stipu me majke.
1: Şu mi bun, ne nazuş.
0: Jel to nemaš boba?
1: Šo se ne javiš.